fali joxna len ko bu baakha baax sama tay ñu seen bu ñaaw bi japp ci lepp lepp ma deesan joxna ko ko bu bari bari mom fallu ko waye fallu ndum jere bi man ko ci bege bu baakha baax soxna am ko mbocc